dostum. Bişkin uva. Çınşan sağsağın bişik. Hedegare gacerin. Uğusun çınşan ot. Şirani umman nilga. Bitubu. Oşur bala bol. Oğaz bala bol. Şini. Bişikşim bala bol. Şangşa gacerin. Taysu tuşum bala.

Ağın şahtan balı ol, örün tüsün öğün beyhim doldan. Utay hovarın darcırat, sağ sağ gen bir şey gülgüsün. Aşı yuvgışın doğduç, olçı yuhtın dağbaşın gülgüsün. Nügün ziliğin aşırı hülüksünesi ular, tör utay hovarın asmış be. Tüm aşı bir şey şirgin alın te cübülbü, çabı cübülbü, yuhul cendan.

ucasa şeren unaran mini ugnas çosundal algurtay sinit murne umna çangdum idel tuğit çurur başı şida mini garas kalbagat ara şuttan ya kıtlebrat algurtam ucagit sağ sağ harsın sağla İbunus balbo tigun uostevas